0: a kasar ta Niger dai. An soma gudanar da shagulgulan ranar Hausar ta duniya ne tare da haɗin gwiwar kungiyar marubuta ta Asunun da wasu kungiyoyi masu zaman kansu. Sai dai abin sha'awa shine wanda ya fara gabatar da shawarar a Niger ba Bahaushe bane. Kamar yadda za a ji a ƙarin bayanin da Malam Habu shugaban kungiyar ta marubuta wato Asunun ne mana.
1: Ta bana ita ce aka yi ta zagaye na 11. Wanda zake mamaki abin wani ikon Allah.